Türküler sevdamız, türküler hasretimiz, türküler umudumuz. Türküler her pazar saat 12 ile 14 arası Can Radyo'da. Can Radyo, türkülerin doğru ve tek adresi.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım, başım, gözüm üstüm. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım, başım, gözüm üstüm. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım, gözüm üstüne.

Biliyorum, biliyorum bu aşkın yalnız sen misin galibi? Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elinde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Şey var ya, can evine vurdun. Bak reggae sound'u bu, tamam mı? Harbi insanla öyle salıyorduk biz. Bunda dans masaları çıkarıp sallıyorduk. Harbiden diyorum. Yani olay oydu. Eğer dans ettirebilirsek iyi çaldığımızı anlıyorduk. Çünkü dans ettirmek çok zordur, bilirsiniz yani. İnsanlar bir de Türkçe bir şey söyleyeceğim de dans edecek falan.